0: Yalnız muhabbete bakar.
1: Yalanlarım senin canlarım. Ben de canım. Can seyirle can bağırlar. Malakalı muhabbete bakar.
0: Jamam jam sayila jambatilla moaral mode baka
1: jamam sayila jambam jam sayila jambatilla moaral mode baka
0: jamam jam yawa diraki bambai jamam jam sayila jambatin moaral mode baka
1: jamam sayila
0: la jamba tilla mo wala la mo da
1: ba da da wala sinda wala ti ba ma jamba jamba tilla jamba tilla mo wala la mo da ba
0: la jamba tilla wala ti ba ma jamba la la la tin mo wala la mo da ba
2: Vous écoutez

guardian boleh wa kole kole ban bay la yep rendé san jox len ci roi malé Serigne Daouda Diagne ki wa ko beugina len du wéré wéré ndaysal lu neew la simfal ba jeen dama juuf jeere je sonu ñele sen ñu le jari bu wéré sonu roqé sen sonu maram yi katana ci rojo na ci rol mala bu wéré sonu xamiss bu yalla sen jamm ya bi ñaari 8h 6 28h 06 18h